okubalo yagwa munda yabikira Maria okutusalo yaddayo muguru natusindikira moyo mutukirivu bwe tujisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebu.

Omuzadde omutuukirivu wa Katonda, omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu, nnyina Yesu Kristo, nnyina w'ennema ya Katonda, omuzadde omutukuvu ddala, omuzadde omwekuumi ddala, omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka, omuzadde eyazaala n'atayonooneka, omuzadde asaanidde okwagalwa, omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa, omuzadde omubuuliriza omulungi, nnyina omutonzi, nnyina omulokozi, omubeererevu omwegendereza ennyo, omubeererevu omutiibwa, omubeererevu ataggwa matenda, omubeererevu omuyinza, omubeererevu omusaasizi, omubeererevu omwesigwa, ndabirwamu erabirwamu.